Zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan. Sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

0: Fussilet Suresi 44. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağırılıyor da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.
1: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, sonra kurşun yemişleri. Daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim, ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğduğunu,

Bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzün ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında.

Kendi adıma söylüyorum, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra öğrendim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali Efendimiz 8 yaşında, Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 13-14 yaşında. Musab bin Ümeyr 14 yaşında. 16 yaşında Medine'ye gönderiyor. İslam'ın ilk öğretmeni bir yıl sonra döndüğünde, ey Allah'ın Resulü, Medine'de çalmadık kapı, İslam'ı anlatmadık, kimse bırakmadım diyor. 16 yaşında Musab bir yıl içinde Medine'nin yarısını Müslüman yapıyor. Talha bin Ubeydullah 15, Sa'd ibn Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbn Erkam 17 yaşında. 17 yaşında ayaklarından engelli Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor. Peygamberin son komutanı, arkada koca koca sahabe, önde 17-18 yaşlarında bir kölenin çocuğu Üsame Radıyallahu anh.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Ümeyye'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Gerçek şu ki sizin üzerinize bir takım idareciler, kaymakamlar, valiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları vesaire getirilecek ki onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, eliyle ve diliyle yapılan kötülüğü alıkoymaya gücü yetmeyip sadece kalbiyle tenkit ederse günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya gücü yeterse, çalışırsa kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayrimeşru işlere razı olup onlara uyarsa günahkârdır. Azaptan kurtulamaz." Ashab şöyle dediler: "Ya Resûlallah, onlarla savaşmayalım mı?" Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır," buyurdu.

0: Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.
1: Efendim.

Dökülür orada bütün yaşlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar. Yaradılmışa selam verişim var ya,

0: Ömer'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsede üç özellik tam olarak bulunursa, imanın tadını tadar. Allah ve Rasulünü herkesten fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi istememek, tehlikeli görmek.

0: Beni iyi dinle, beni kafana kaldır ve iyi dinle. Ben şaka yapmıyorum. Vela tehinu vehen gevşeme demek, salma demek, kadercilik demek. Kadere inanmak ayrı şey, kaderde ne varsa o olur deyip yatmak ayrı şey. Allah her şeyi programlamıştır. Allah'ın kontrolü, bilgisi ve kontrolü ve programı dışında Allah'ın bilgisi, kontrolü ve programı dışında hiçbir şey olamaz. Bu kesin. Ama kaderde ne varsa o olur deyip Ağustos böceği gibi car car car car car car car car car böyle keyfine uygun yaşamak da yok. Neden bir Ağustos böceği rozet değil? Neden bir kelebek rozet değil de bal arısı rozettir? Neden bir karınca rozettir? Çalışkanlığı simgeliyorlar. Üretimi simgeliyorlar. Hem de şifaül linnas diyor Allah. Tüm insanlığa, gavuruna, Müslümanına ya. Allah'a evet ve hayır diyene eşit oranda şifa olduğunu Kur'an'ın resmen tescilli, İSL İslam standartları enstitüsüne göre tescilli bir ürün sunuyor. Arı, bal arısı rozet oluyor. Başta taşınıyor.
1: Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmeti, yardım eyle Muhammed ümmeti.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden birinizin sırtında odun toplaması dilenmesinden daha hayırlıdır. Dilenip istediği kimse ya verir veya vermez.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM. Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, acizimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve

Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu. Ve şöyle devam etti. Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.

ağaran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağrıdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulu çalıştığımız hastanelerimiz bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti, tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken, yavrum artık yaşın gelmiş, örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken, niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete değin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur secdede ölün, dua.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Talha, hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden idi. En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3. Ali İmran 92. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana! Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır, dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum, dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
1: Mekke FM.

Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir defasında 40 kadar kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir çadır içerisindeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize "Cennetliklerin dörtte biri olmaya razı mısınız?" diye sordu. "Evet," dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer "Cennetliklerin üçte biri olmaya razı mısınız?" diye sordu. Biz yine "Evet," dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umarım. Çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremez. Halbuki siz, diğer müşrik millet ve toplumlara nispetle, siyah öküzün derisindeki beyaz kıl veya beyaz öküzün üzerindeki siyah beneye benzersiniz."

Elini sallasa 50'siyle yatıp kalkıyor. Özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habibine ilgisiz, firi bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun, ahlakta sorun ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah, sakın kızınızı vermeyin, kızsanız sevmeyin ve kapılın.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kibrinden dolayı elbisesini sürüyerek yürüyen kimsenin yüzüne kıyamet günü Allah rahmet bakışıyla bakmaz.

Ebu Yezid, Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler, şöyle demiştir. Babam Yezid, sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam, yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu ona arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular. Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey Ma'an, aldığın para da senindir.

Gördüğüm günden beri ey Gülirana seni, gözlerim yollarda ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu, ararım her yerde ey kâmet-i bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu, dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla gördüm güzeller arasında müstesna.

0: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil etme beni.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskember dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluyken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonunu hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini, Habibini, Ehli Beytini, Allah-u Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürüleriyle olmaktan bizi korusun.

Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Hayber gazvesi günüydü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından da geçtiler ve filanca kimse de şehittir dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka veya cübbeye bürünmüş olduğu halde cehennem içinde gördüm buyurdu.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra İbni Habis Peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra, "Benim 10 tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim." dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu adama hayretle bakıp, "Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz." buyurdular.

Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır.
1: İyileri Allah Teala yalnız bırakmaz. Allah Teala kullarını yardımsız bırakmaz. Sadece biz Allah Teala'yı unuttuğumuzdan dolayı ümitsizliğe düşüyoruz. Etrafımıza bakıyoruz ve diyoruz ki yani, evet yani ben desem ki ben çalışmıyorum, ben gerçek manada Allah Teala'nın dinine hizmet etmiyorum, milletime işte gayret göstermiyorum deyip kendimi eleştirsem bu çok güzel bir şey. Fakat onu değil. İşte yeni nesil berbat durumda. Efendim işte yani başkalarının eksiklerini. O da aslında kendi zamanından yiyor.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.
1: Muhammed!

Cündüb İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah kendi himayesine girerken yapılan sözleşme gereğince sizi hesaba çekmesin. Çünkü o ahdini bozan bir kişiyi ahdini bozduğu şeyden dolayı hesaba çekip yakalamak isterse onu hemen yakalayıp yüzüstü cehenneme atar.

0: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü

0: hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek." Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, "Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır."
1: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup da kendisine yeteri kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
2: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü Rablerine karşı hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar ve öyle çok bekleyecekler ki onlardan bir kısmı kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalıp kaybolacaklar.

0: Hocam siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve ancak bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o
1: aşktan, muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez.
0: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor, seven sevdiğine benzer. Bu, sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, "Ya Resûlallah, benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı, yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah'ın yardımı seninledir."

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek, insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetin efendim. Padişahlar kölendir. Benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa, bir nihayet yok onun zilletine efendim.

alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Yüzün gülzarı cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip, beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil. Şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim. Seni gören gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim. Şu Necati Hakir'in derdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Gark eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana müştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim. Yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim.

Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yalnız şu iki kimseye imrenilir ve onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse.

Ah bu ölüm, vah bu ölüm. Herkesi bulacak ölüm. Amelin güzel olursa cennet olur sana dün.

Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.

0: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur İbni Kays'a, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür," dedi. Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir." 7 Araf 199 buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim, nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni, mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

Ez demreyledi peymanesi, andan içenler oldu mest, ayılmadı mestanesi. Ol badeden kim nuş eder, içtiği dem sarhoş eder, derya gibi ol cuş eder, esrik olur.

0: Mekke FM.
1: Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Eski kocam, Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya, onlar da benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir.

0: Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.
1: Sizin yeriniz burası.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanı en olgun olan kimseler, ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız, hanımları için en hayırlı davranışta bulunanlardır.''

Gelin biraz da büyük oynayalım. Evde büyük oynayalım. İşte büyük oynayalım. Arkadaşlıkta büyük oynayalım. Cemiyette büyük oynayalım. Toplumda büyük oynayalım. Dünyada büyük oynayalım. Kazanırız. Hazreti Muhammed yemin ediyor. Yemin ederim. Yemin ederim, yemin ederim. Kişi affettikçe izzeti, şerefi, değeri artar. Affettikçe şereflerin, affettikçe değerlenir, affettikçe yücelirsiniz. Affederek ezmeye çalışın piyasayı. Vermeyene vererek, gelmeyene giderek, aramayanı arayarak biraz da böylesi bir farklı bir ezme türünü deneyin arkadaşlar. Basit misillemeleri bırakın da faziletinizle ezin, faziletinizle. Yüceliğinizle ezin. Yücelerle cüceler böyle kritik anlarda belli olur. Adamlarla madamlar böyle belli olur. Tamam mı arkadaşlar?

Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed, seni okudum. Okudum, çoğaldı harflerin, ırmakların, yıldızların. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum, Muhammed'e doğdum. Aşıksam Muhammed'e aşığım. Gelirsem Muhammed'e gelirim. Ölürsem Muhammed'e ölürüm. Yusuf oldum kuyularda, hep seni bekledim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden ab-ı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım. Uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına sen gel diye ey sevgili, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çıvan gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarında ateşler yükselirken, geldin öptün beni alnımdan. Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey Bağdı Sabah, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şaikası, ey şefaat pınarı. Her düşmem

Dediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim. Her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gel diye ey sevgilim. Sevgili, ben Veysel'im, Kenan illerinde hasretini soluyan. Hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana. Vururlar da söyletemezler sensizliği. Vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi. Hamza'yım ey sevgili. Uhud'dayım, tam önündeyim. Vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi. Gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil, hasretim acıtır onu. Ben Grozny'yim, Keşmir'im, Gandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıska'yım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim. Kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen, taş atan bir Filistinliyim. Okul önlerinde bekleyen ve ağlayan, karanfil dağıtan kızım. Gel öp bizi alnımızdan. Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan. Ey sevgili, ey Muhammed, ey Muhammed. Gittin ya gül yüzlü sevgili. Kırıldım gittiğinden beri. Kırıldıkça yandı canım. Çarmıha çivilenen benim ellerim, benim ayaklarım. Harami sofralarda sergilenen benim başım. Beni bir ağaçta kıstırdılar. Kör bir testereyle biçildim. Ağladım, kurudu göz pınarlarım. Ağladım, hasretine türkü yaktım. Ağladım, gel diye ey sevgili. Ey sevgili, Ömer'im, Ali'yim, Osman'ım. Vuruldum bir niyaz vaktinde, kanım dağıldı kitabın sayfalarına. Seni yazdım bir damla kanla, isminin dolaştığı semaya. Bir baştan bir başa sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, kırıldı mı dişin, dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize? Kırgın mısın ey sevgili? Ne çare, Bekirler yok şimdi. Aliler, Osmanlar, Ömerler yok. Halitler gitti, Musablar gitti. Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde. Kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur. Yaralarımızdaki irinler azdı. Canımız acıdı. Bir merhamet et. Bir gülümse efendim. Bir görün puslu şehirlerin üstüne, bir ses ver puslu yüreklerimize, bekler dururuz her seherde, sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu, ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın, mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz. Sakınmıyor İbrahim ateşler. Su taşımıyor karınca. Etemin balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu. Sen yoksun. Buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara. Bir Necaşi sormaz halimizi. Bir yalnızlık düştü ocağımıza. Bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor, yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz.
sevgili, affet bizi. Bir deve olamadık, hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başımızı gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet.

Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz.

Ebu Abdullah Tarık İbni Eşyem'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Her kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur der ve Allah'ın dışında ibadet edilip saygı duyulanları inkar ederse, onun malı ve canı haramdır, dokunulamaz. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âl ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine
Ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Alemlerin Sultanı'nın aleme vedasından yıllar sonra. 80 küsur yaşında bir ihtiyar, koşuyor koltuk değnekleriyle bir çağrının peşinde. Yollar atları bekliyor, atlar süvarileri. Uzak ufuklara dalıyor yiğitlerin gözleri. Medine sokaklarında bu tarifsiz heyecan niye? Ordu hazırlanıyor. İstikamet Konstantiniyye. Konuşuyor koltuk değnekli ihtiyar. Beni de bir ata bindirseniz. Sıkıca bağlasanız atın üzerine. Ben de katılsam bu sefere. Baba diyorlar, dede diyorlar evlatları, torunları. Sen gençliğinde Resulullah'ın yanındaydın. Onunla birlikte kılıç kuşandın. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Cenk meydanındaydın hepsinin devrinde. Kılıcın kınına girmedi 50 sene. Artık yetmez mi söylesene. Sen dursan da biz gitsek. Hem nasıl gideceksin bu halinle? Benden başka bir şey isteseniz amenna. Ama şimdi sakın gitme demeyin bana. Ne güzel ordudur Konstantiniyye'ye giden ordu. Bunu Resulullah söylüyordu. Şimdi görünür mü gözüme çöller, denizler, yollar? Bu seferin sonunda cennet var. Koltuk değneklerini atıp bir kenara, biniyor atına. Atın üzerinde duracak hali yok. Bağlanmış sıkı sıkıya. Cennete doğru gerilmiş bir yay gibi. Yüzü neşeden parlayan bir ay gibi. Bir müjdenin peşinde düştü ya yola, akıbet hayrola. Öyle yakından solumuş ki baharı, Halid bin Zeyd, peygamber mihmandarı. Son defa sıvazlansın istiyor sırtı, son defa öpülsün alnı.

Yaşlı gözlerle seyrediyor surları. İhtiyar bedeni eşlik edemiyor içindeki aşka. O, İslam sancağını surlara dikiyor. Yalın kılıç atılıyor cenk meydanına hayalen. Ama yorgun bedeni kalkamıyor yerinden. Bir müjdenin, bir sevdanın, bir hayalin peşinde Medine'den surlara kadar gelmiş ama artık tükenmiş takati. Kalbinin ritmine ayak uyduramıyor ayakları. Ve İslam ordusunun kumandanı yaklaşıyor yanına. Ey peygamber mihmandarı, var mı benden bir isteğin? Belli ki sana göç var. Yiğide yakışan gurbette ölmektir. Ve işte sen de gurbettesin. Söyle ki yerine getireyim son arzunu. Hasretten çatlamış dudaklarından bir destanın girizgahı gibi dökülüyor cümleler. Ben burada ölürsem, yani fethi göremezsem, bedenimi alın, taşıyabildiğiniz kadar taşıyın. Surlara en yakın yerde olsun kabrim. Yiğitlerin Allah deyişlerini, atların dört nala geçişlerini, kılıç şakırtılarını, ok ıslıklarını duyayım. Yiğidin olmaz başka arzusu. Dosta doğru gidişinin tebessümü yayılıyor yüzüne ve süzülüyor vuslat ufkuna. Peygamberin mihmandarı, Anadolu'nun Eyüp Sultanı, İstanbul'un gece gündüz parıldayan gerdanlığı, peygamber aşığı bir millete Allah'ın en güzel hediyesi, bir peygamber aşığı, onun aşkı, ölene kadar eksilmeyen heyecanı ve içindeki iman ışığı sarsın kalplerimizi, kuşatsın evlerimizi, donatsın gönüllerimizi ve ancak ölünce duran yiğitlerin aydınlatsın yollarını. Yiğitlerin açık olsun yolları.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayte menittegade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş. Cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış. Hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.

0: Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.
1: Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Âişe, Allah ondan razı olsun, bize keçeleşmiş bir omuz örtüsü ve kalın bir peştemal çıkardı. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti demiştir.

yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak bak, bastığı yeri

rüyamda gördüm. Bir an üşüdüm, sandım ki annem gelecek. Sessizce üstümü örtecek. Dünyalara değişmedim, sıcak nefesiyle, yumuşacık elleriyle beni sevecek. Senden ayrılınca gönlüm yasla doldu anne. Bir gün kavuşursak, boynuna sarılıp da ağlarsam, bana kızma anne. İçimdeki hasreti, içimdeki bu özlemi, gözyaşlarım dindirsin annem. Gözyaşlarım dindirsin canım annem.

0: Allah!
1: Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen bürhanla, inlet dört bir yana altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin, İlahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin, başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağar ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmil abazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani ömürlerimiz biterken.
2: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn Savaşı'ndan gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyeyne İbni Hısn'a da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim," dedim. Yanına gidip adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da

şöyle cevap verdi: Allah ve Rasûlü adalet yapmazsa kim yapar? Sonra şöyle buyurdu: Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti buyurdu. Ben de kendi kendime, vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim dedim.

0: bir büyük zattan duydum. Dedi ki, nasıl namaz kılmazsın biliyor musun? Ben cevap vermiyorum, devam ediyorum, dinliyorum. Namazsız çevrede olursan, ileride başlarım dersen, ileride başlarım diyen hiç kimse başlamamıştır. Namazı sorgulamaya kalın, kendimi hazır hissetmiyorum filan dersen hiç namaz kılamazsın. Namazın abdestten başka hazırlığı yok ki. Ne demek kendimi hazır? Başka hazırlığı yoktur. Ve namaz kılmazsan ne olur onu da diyeyim mi? Bir, zamanla namaz saçma gelir sana. Kılmaya, kılmaya, kılmaya, kalkmıyor, katılaşıyor ya. Namaz kılanlar gülünç gelir. Onlarla alay etmeye başlarsın. Ve şunun farkında olamazsın ki, olmazsın ki, secde etmeyerek reddettiğin asıl seni reddetmiştir. Ve bunu anlaman bile engellenmiştir. Kalp mühürlenmesi böyle bir şey. Allah'a sığınırız.
1: Hafid, ya Hafid. Öyle hafidsin ki, yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

Allah.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabi, "Ya Resulallah, vallahi bu adamı seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevdiğini ona bildirdin mi?" diye sorunca, "Hayır," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Git bildir," demesi üzerine, o sahabi ona yetişti ve, "Seni Allah rızası için seviyorum," dedi. O da, "Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin," diye dua etti.

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir nebi kavmi adına, bir resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin
inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağı, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Esselamun aleyna ya Resulallah. Esselamun aleyke ya Habib.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi bulunduğu halde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey olur endişesiyle telaşa düştük. Telaşlananların ilki bendim. Kalkıp onu aramaya başladım. Nihayet Ensardan birinin bahçesine geldim. Hadisi uzunca anlatan Ebu Hureyre sonucu şöyle bağladı. Rasulullah bana şöyle dedi. Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka gerçek kalbiyle samimi bir biçimde şehadet getiren kime rastlarsan onu cennetle müjdele.''

0: Mekke FM.
1: Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

gül kokuyor bahçesinde. Dayanamam hasretine, derman sende çaresizim ya Resul. Dayanamam hasretine, derman sende çaresizim ya Resul. Derman sende çaresizim ya.

Garip bir şey söyler miyiz arkadaşlar? İslamiyet hangi konuya Allah ve Resulü yüklenmişse Müslümanlar o konuda gevşek. Oku diyen bir din, en az okuyan toplum. Namaz dinin direği, %90 namaz kılmıyor. Ya temizliği imanın yarısı sayan, temizliği imanın ürünü sayan, temizlik hakkında o kadar açıklamalar, bağışlayın, cünüplükten yıkanmayı, hayız nifastan yıkanmayı, hacca gelen yıkanmayı, günahkarsan tövbe edip yıkanmayı, haftada en az bir kere yıkanmayan kimse bir vacibi terk etmiştir diyen, yemekten evvel elini yıkamayı, sonra yıkamayı, yani elbiseni temizle diyen ayetler, siyabe kefe dahir, yani kırla gidiyor, hangi konuya İslam yükleme yapmışsa, Müslüman orada bir tırsmış, hemen kaytarmış. Artık yeter. Artık yeter.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış. Onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demek olmuştur.

0: Kullarım hakkında lütfen olumsuz düşünmeyin diyor Allah ya. Arkadaşlar niyet okumak yok. Biz insanların kalbini yararak, okuyarak karar veremeyiz ki. Öyle bir hakkımız yok, alanımız değil. Allah da hiç asla izin vermemiş. Kendi hanımınızın, beyinizin, çocuğunuzun, ebeveyninizin, can ciğer kankalarınızın bile kalbiyle alakalı yorumları yapmayın arkadaşlar. O işi Allah'a bırakın. Dolayısıyla bu mübarek mevsim çok farklı bir mevsimdir. Bunun farklılığını insanların yüzünden görüyorsunuz, yüzünde izliyorsunuz. Bu mübarek mevsimin girer girmez bakıyorsunuz nice insanlar gayrimeşru işleri, kimisi tövbe etmiş bırakmış, kimisi bu mevsime saygısından bırakmış. İnsanlar hakkında iyi düşünmek lazımdır. Fakat insanlar kendi kendine mazeret uydurmamalı, nedenlerini, içinleri kendi kafasına göre ayarlamalı, işi ehline götürmelidir arkadaşlar.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Ashabı da etrafındaydı. Küçük kulaklı bir oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister?" buyurdu. Ashab, "Onu daha az parayla da olsa almayız. Onu ne yapalım ki?" dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size bedava verilse ister misiniz?" diye sordu. Onlar, "Allah'a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım?" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a yemin ederim ki, bu oğlak sizce nasıl değersizse, dünyada Allah katında ondan daha değersizdir," buyurdular.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, insanların cennete girmelerine en çok sebep olan nedir diye soruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, takvalı, Allah korkusu ve güzel ahlaklı olmaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan nedir diye sorulunca da, insanın ağzındaki dili ve cinsel organıdır buyurdu.

0: Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkar.
2: İbn Mesud, Allah ondan razı olsun, demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki sözünde, işinde doğru ve vahiy ile doğruluğu tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu: Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir. Daha sonra Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu 4 şeyi yazması da emrolunur. O kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve İyi bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağı? Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer.

0: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmak?
1: Su arka bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorba ve kibirliler var dedi. Cennet ise, bende de zayıf ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah aralarını şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Seninle dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım.
2: Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgın

Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensardan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu! Bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar! Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi. Tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığından sormuştu da o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir.

Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.

Esma binti Ebu Bekir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Esma, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Malını, mülkünü Allah için harcamayıp bağlatma, bekletme. Senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette, infak et, sayıp durma. Sana da sayıyla verilir. Fazlalık malını ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme. Senin de rızkın engellenir.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.
1: Peki efendim.

Aşkından çöllerde dolaşsam, yansam tek. Ahir zaman Lut kavmine denk mi denk? Bunca günahlarım arasında seni düşünmek. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Düğümlendi boğazım, nutkum tutuldu. Aşkından gözlerime kilit vuruldu. Günahlarım geldi aklıma, utandım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ahir zaman dehşetliymiş, yaşayarak anladım. İmanı muhafaza, elde tutulan kor. Sana layık ümmet olamadım, vicdanıma sor. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyanın çivisi çıkmış çoktan. Cazibesi hepimizi bir nebze dahi olsa aldatmış. Baki alem kısacık bir ömre saklanmış. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ben de aldandım, kandım. Baki alemi kısacık bir ömre sattım. Şu dünyada pusulasız çok dolaştım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Allah seni her şeyden çok sevdi. Habibullah'sın, merhametin yüceler yücesi. Bu kul haşirde dehşete düşeceği belli. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Günahlarım diz boyu, yüzüm kara. Battım batacağım kadar günaha. Yüzüm paspas olsa ayağının altına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

Ayağının altında paspas en yüksek rütbedir bana. Ama mukaddes ayağın değmesin bu günahkara. Bastığın kum taneleri elmastan değerlidir inanana. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Varlık seninle oldu anlamlı ve yüce. Bütün yaratılanlar mahşerde seni görünce nasıl da umutlar yeşerecek yüreğinde. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen iste, cehennemler mum gibi söner. Allah'ın Habibisin, şefaatine şeytanı affeder. Ama sen adilsin, susuyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Ne muhteşemsin, görenler bilir. Aşkından derde düşenler bilir. Gizli gizli hicranınla bu kul gün be gün erir. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sevemedim senden başkasını ben. Ne olur hicranınla yakma beni sen. Umudumsun, aşkımsın, her şeyimsin. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Korkum var, kavuşamayacağım diye. Ahirette huri, köşk, cennet neyime? Bir nazar eyle bu aciz perişan mücrime. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Adını andım, titredi yine vücudum. Senin yanında utanmadan nasıl dururum? Rabbim settardır, örtmese günahlarımı utanırım. Şefaat eder misin?

bilirsin ki Ebu Cehil'in kurtulması için yüzlerce kez vardın kapısına. Medet, merhamet Allah aşkına. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Avuç açtım, yalvarıyorum ümmetin olarak. Günahlarım çok, boynum bükük. İmanlı ölmek mi? Müjdesi büyük. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Dünyaya daldım, zevk ve sefa içinde. Şeytanla nefis halime bakıp da sevinmekte. Ahmakça yaşadım, aldandım, pişmanım. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen ki geleni geri hiç çevirmedin. Sen ki ümmetinin aşkıyla yandın, eridin. Sen ki şefkatinle alemi kucakladın. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Peygamberlerin arzusu vardı ümmetin olmak. Nasıl bir gaflet ki seni anlamamak? Şefaatin olmadan mümkün mü cenneti kazanmak? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Sen olmasaydın alemler yaratılmazdı. Rahmeti gazabını geçmeseydi şefaat yetkisi tanınmazdı. Kulunu sevmese en sevdiğini bizlere yollamazdı. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Arsızım, kendimi biliyorum. Hangi yüzle şefaatini istiyorum? Kendimi şefkatli ellerine bırakıyorum. Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah? Şefaat eder misin bana da ya Resulallah?

0: Ata İbni Ebi Rebah'tan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, bana, sana cennetlik bir kadını göstereyim mi? Dedi. Ben de, evet göster, dedim. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. İşte şu siyah kadındır ki, bu kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve, beni sarı hastalığı yakalıyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, eğer sabredeyim dersen, sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen, sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim, buyurdu. Bunun üzerine kadın, o halde ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman, üstümün başımın açılmaması için dua ediniz, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona dua etti de, sara nöbeti geldiğinde, bir daha üstü başı açılmadı.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki, üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der. Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacaktır.
1: Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.

düşlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit, nedir bu hüzün bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

0: Adi İbni Amir'e, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir kimseye tahsildarlık görevi verdiğimizde, bizden bir iğneyi veya daha büyük bir şeyi gizlerse, hıyanet etmiş olur. Kıyamet günü o malı hırsızlık etmiş olarak getirir. Bunun üzerine Ensar'dan siyah renkli bir adam ayağa kalkıp, sanki ona şimdi bakıyormuş gibiyim, "Ya Resulallah, bana vermiş olduğunuz tahsildarlık görevini geri alınız." deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ne oldu?" buyurdu. Adam da, "Söylediklerinizi işittim." dedi. Peygamber Efendimiz, "O sözü şu anda da söylüyorum. İçinizden birini herhangi bir tahsildarlık görevine memur tayin edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin. Çalışması karşılığında ona verileni alsın. Yasaklandığı şeyden de uzak dursun." buyurdu.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Bir ışık doğdu kutlu sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Kutlu Nebi, Kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün.

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soyusuzlar yalanladı peygamberimi. Soyusuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resulün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler, ağlayın.

Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler, haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.

Ebu İdris el-Havlani'nin, Allah ona rahmet etsin, şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Dımışk mescidine girmiştim. Güleç yüzlü bir gençle karşılaştım. İnsanlar etrafına toplanmışlar. Görüş ayrılığına düştükleri meseleleri ona soruyorlar ve söylediklerini kabul ediyorlardı. Kim olduğunu sordum. Muaz İbni Cebel dediler. Ertesi gün erkenden mescide koşmuştum. Baktım ki o genç benden önce gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim. Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah için seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Evet, Allah için dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Ben de evet, gerçekten Allah için seviyorum dedim. Bunun üzerine elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir.